Ekifa mu bibanda. Ekifa mu bibanda. Ekifa mu bibanda. Giwedde gitya? Giriwe gikubye munda. Ekikyagenda maaso giyimiridde gitya? Ate ekitanasambwa nekakaziwe Hassan Sava, Omukambodya wa Ssaabasajja, byonna wano ku lubugo lwa Simba. Ekifa mu bibanda. Ekifa mu bibanda. Ekifa mu bibanda. Giwedde gitya? Giriwe gikubye munda. Ekikyagenda maaso giyimiridde gitya? Ate ekitanasambwa nekakaziwe Hassan Sava, Omukambodya wa Ssaabasajja, byonna wano ku lubugo lwa Simba.